0: Mantıklı.
1: Yazık ya.
0: Yok.
1: Did six have any priors on CCW?
0: Nope.
1: Real quick.